Çok yıktı beni. Ummazdım, ummazdım bu ölüm ayırsın bizi. Unutma, unutma seveceğim ömrümce seni. Sensiz de yaşamayı, sen

0: Elimi kana bulama beni. Yazımı kışa çevirme beni. Anam yaşlı, babam hasta. Anam yaşlı, babam hasta. Kardeşim yok bizim. Belalım benim, sevdalım benim. Elimi kana bulama beni. Elimi kana bulama beni.
1: Radyo Öğüt.

nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım, Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım, zehir etti gençliğimi. Nasıl içmeliyim, nasıl içmeliyim, nasıl içmeliyim?

olmuş, baş başayım kaderimle. Gözler yalan söylemez, ne olur dinle beni, yalvarırım.

dört duvar arasında. Dört duvar arasında kalmışım. Ne sesimi duyan var, ne de beni gören var. Avluda volta atarken sadece bir gökyüzü, bir de bulutu var. Ama unutma, yüreğimde hep sevdiğim, hep sevdiklerim, hep yurdum, hep evim ve hep özlediklerim var.

Haydi be sevgili dostlarım. Boğaz'ın incisi Emirgan Köşen Restoran'da hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

yaralıyım, dertliyim, doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdün ki bu alemin neresindeyim, neresindeyim, neresindeyim?

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Her bedene uygun müzik. 102.1

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: müzik. Radyo reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden, aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

bir bir geçmişten gelir tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.

Ay sesim niye böyle çıkıyor ya? Bir de dün boynum tutulmuş. Bugün böyle var ya, Mahsun Kırmızıgül bakışıyla kaldım yani. Hayır, sağ tarafa bakacağım bütünüyle böyle. Bütün bedenimle birlikte dönüyorum böyle, ne oldu derken. Herkese merhaba, herkese selam. Umarım güzel, keyifli bir gün olur. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayındayız her zamanki gibi. Biliyorsunuz ki bizim programımızın enerjisini veren, bizimle birlikte olan ve yapmış olduğu çalışmaları anlatırken büyük bir enerjiyle sizlere aktarmaya çalışan ben, İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın birbirinden güzel kampanyaları, villaları, yalı diyorum sürekli. Muammer abi, yalı falan var mı acaba? Yalılar var mı hani böyle İstanbul tarafında? Bir artı birden sonra villadan bir de yalıya geçtim. Onları da Allah nasip eder belki. Çünkü çok hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Çalışmaları çok atak. Bir gün yerinde durmuyorlar. Bir de ekibimiz sağlam. Şu anda inşaatta, şantiye alanında bütün orada çalışan kardeşlerimize sevgiler, saygılar. Biz güzel bir ekibiz. İstanbul Boğaziçi İnşaat olarak Düzce firmasıyız. Bunu unutmayın. Yani ismimiz sadece İstanbul ama gönlümüz her zaman Düzce. Belki de İstanbul'u ayağınıza getirmeye çalışıyoruzdur. Neden olmasın? Süper kampanyalar var. Neden sürekli bunları size anlatıyorum? Çünkü 1 artı 1 kampanyasında arkadaşlar, yani böyle bir proje içerisinde gerçekten bugün ev aldığınızda bu firmaya Allah razı olsun diyeceksiniz. Çünkü yarısını peşin verip yarısını 40 ay vade, hem de senedi yok, sepeti yok, kefili yok, bankası yok, hiçbir şey yok. Bugün çok komik bir rakama geliyor. Atıyorum 20 bin lira taksit ödeseniz 40 ayda ve dediğim gibi sıfır faiz. Yarısını da peşin verdiğinizde bugün yerden ısıtmalı, işte güvenliği olan, balkonu olan ve Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında bir daireye sahip oluyorsunuz. Bu yüzden 1500 lira, 1,5 milyon artık para birim şeylerini de kaybettik. Söyleyemiyoruz artık, yetişemiyoruz yani milyon milyarlara. Gerçekten 1 artı 1 almak isteyen dostlarımız için mükemmel bir fırsat. Hocalarımız vardır üniversitede, hemen evi karşısında git gel. Ne bileyim, öğrencilerimiz olabilir, yakın civarda oturan esnaflarımız olabilir. Biz istiyoruz ki bu kampanyadan gerçekten hakkaniyetli bir şekilde yararlansınlar. Bugün çayını içerken Düzce Üniversitesi ile böyle karşı karşıya olan öğrencilerimiz, hekimlerimiz ya da ne bileyim esnaflarımız, neyse artık Beçi bölgesinde mükemmel bir yer bu arada arkadaşlar. Ve kazılarına gidiyorum sürekli, bütün yani bizim bu ikinci etapımız, birinci etaptaki 1 artı 1'lerimizin hepsi bitti zaten. Çünkü herkes şunun çok bilincinde, ilerleyen zamanlarda 1500 liraya bir daire bulamayacağınızı biliyorsunuz, biz de biliyoruz, siz de biliyorsunuz. Hatta bu rakamlar çok çok komik gelecek. Zamanında kalıcı konutlarda biliyorsunuz çok uygun fiyatlara ev satıldığında, uygun olunca da herkes birbirine bakmıştı. Bu kadar uygun alsak mı almasak mı? Şimdi almayanların gözü yaşlı. Diyoruz ki keşke. İşte biz de hayatımızda hiçbir şey keşke olmasın, İyi ki olsun diyoruz. O yüzden birazcık böyle kafayı kullanalım arkadaşlar. Sizlerden mesajlarınızı bekliyoruz. Neredesiniz, kimlesiniz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Ama ben sizin için buradayım. Yani sadece burası bir radyo programı değil. Sizin sesiniziz arkadaşlar. Her zaman yanınızdayız. Ne derdiniz, ne sıkıntınız, ne varsa artık, ne düşünüyorsunuz? Yalnız olabilirsiniz. Şu anda tek başınıza beni dinliyorsunuz. Ama yalnız olmadığınızı hissettirmek istiyorum. Belki çok üzgünsünüz, kimseyle paylaşamadığınız, konuşamadığınız şeyler var. Ama cani gönülden söylüyorum, yanınızdayım arkadaşlar ve bir telefon kadar. WhatsApp numarasını biliyorsunuz zaten. WhatsApp hattımız, şu an seyir halinde olanlar radyomuzun numarasını ekranda görüyorlardır. 1021 biliyorsunuz, 0545 524 1021 545 doğru mu söyledim ya? 1021, evet, 524 17. Uzun zamandır ben telefon numarası söylememişim ya. Şu an fark ettim. Mesaj gönderebilirsiniz arkadaşlar. Sibel Hanım, sizi burada dinliyorum. Bir fotoğraf karesi gönderebilirsiniz. İnanın çok mutlu oluyorum.
insanların hangi şartlar altında bizleri dinlediğini bilmek benim için çok önemli, çok kıymetli, çok değerli. Vallahi billahi seviyorum sizi ben. Bazen böyle konuşunca şey geliyor. Ya ben reklamda konuştuğum zaman böyle müşterilerimiz oluyor işte bizimle radyoda işte sayfada çalışmak isteyen. Anlatıyorum işte radyonun faydalarını, sayfanın faydalarını işte sonuçta bir reklam çalışması herkes için çok önemli. Seslerini duyurmaları gerekiyor. Anlatırken belirli bir süre sonra şey yapıyorum ya böyle belirli bir yerde tıkanıyorum. Çünkü niye tıkanıyorum? Hani böyle bir reklamcı ağzı yok bende. Hani direkt şey ya abi vallahi Allah. Ne yapacaksın şimdi sen? Sana ne lazım söyle. Ne istiyorsun? Seni hangi kitle duysun? Hani direkt olaya böyle giresim geliyor. Vallahi samimiyet önemli. Bıktık ya böyle. İnsanların yani tamam düzgün konuşmak, Türkçeyi güzel kullanmak, konuşmak, diksiyonunuza dikkat etmek, insanları dinlemek, birazcık durmak, düşünmek. Bizde hep bu var. Karşımızdakinin cümlesi bitmeden hemen olaya müdahale oluyoruz. İşte hemen giriyoruz devreye. Bazen ben de yapıyorum olayı. Bir dakika falan hemen eklemek istiyorum diye bir heyecan var. Mesela bunu yapmamak lazım. Bazen de dinleme kültürü olmadığına inanıyorum. İnsanlar birbirini dinlemiyor. İnsanlarda şöyle bir şey var. Karşımdaki insan cümlesini bitirsin ve ben söylemek istediklerimi söyleyeyim. Yani konuşurken birbirimizi anlamaktan ziyade deşarj oluyoruz sanki böyle. Hani ben anlatayım benden gitsin de artık yani ne olursa olsun falan çok yanlış. Çünkü birbirimizi dinlersek anlayabiliriz. Gerçekten dinleyin. Bugün karşınızdaki insanların sizinle zıt görüşlü olduğunu bilseniz bile dinleme kültürünüzü kendinize olan saygınızdan bırakmayın arkadaşlar. Ama o da belirli bir yere kadar tabii. Baktınız böyle çok da dinlenecek, çok da kayda alacak bir durum yok falan. Biz İstanbul Boğaziçi'nin, Boğaziçi İnşaat'ın kampanyalarını anlatmaya devam edeceğiz. Ne kadar kişiye duyurabilirsek, ne kadar kişi bu kampanyadan yararlanırsa ben o kadar mutlu olacağım. Ama Beçi bölgesindeyseniz, Beçi bölgesini seviyorsanız, üniversitenin orası, 1+1'im olsun diyorsanız o zaman bizdesiniz arkadaşlar. Eğer o bölgeden 1+1 alacaksanız bu fiyatlarda, bu kampanyada bizden başka yok. Çünkü bugün 1500 lira bir daire 1+1, böl yarısını, 750'sini peşin veriyorsunuz. 750'sinde 40 ay taksit yapıyorsun. Bak hem de senet yok, sepet yok, kefil yok, banka kredisi yok. Taksitlerin ne kadara geldi? 20 bin lira mı diyelim? Sen bugün 20 bin lira ödüyorsan 40 ay sonra da 20 bin lira ödüyorsun. Birileri gelip sana yok tefetifosu oldu, yok işte faiziydi, bugün 20'ydi, 50'ydi falan böyle bir şey yok arkadaşlar. Bizim anlaşmamız İslami şartlara göre, öyle insanların umutlarıyla, duygularıyla oynamıyoruz. Ne dediysek o. Bugün evinize televizyon alır gibi, buzdolabı alır gibi, fırın alır gibi evinize ev alacaksınız arkadaşlar. O yüzden sakın ama sakın bir yere gittiğinizde gezin dolaşın bakın bize gelin. En son bize gelin. Vallahi bizden sonra bir daha yorulmayacaksınız. Bizden sonra direkt evinize gideceksiniz. Her yeri gezdikten sonra İstanbul Boğaziçi'ne uğrayın arkadaşlar. Öpüyorum sizi.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.

Ya sevgili Sinan abi, mikrofon ayarlarıyla mı oynadın? Ne yaptın sen abi ya? Ben konuşurken sesim de alt sesteki, yani o fon müziğiyle kendi sesimin ayarını yapamıyorum ya. Yapamıyorum ya. Çok üzgünüm. Gel kardeşim, gel. Sibel Can da buradan daire aldı. Yakında bütün ünlüler Düzce'ye gelecek zaten, haberiniz olsun. İstanbul'dan, Ankara'dan, çevre illerden hep böyle Düzce'ye bir kaçış var. Gerçekten herkes buradan ev alıyor ya. Ya Düzce'li Düzce'den ev alamaz hale geldi. Her yerden bir şey var, talep var. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim en komik yanı da şu. İnanın dışarıdan o datalarımız oluyor ya hani. Dışarıdan İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın bu 1+1'lerini o kadar çok kişi merak ediyor. İstanbul'dan geliyor, görüyor adam ya. Bak İstanbul'dan, Ankara'dan sürekli müşterilerimiz geliyor, bakıyorlar. Çünkü çok yani onlar için çok iyi bir rakam. Dediğim gibi 1500 lira. Yarısını peşin ödüyorsun, yarısını 40 ay vade. Yani bilmiyorum, bizim Düzce'de bir sıkıntı. Arkadaşlar yani size biz anlatırken şaka falan mı geliyor bazen böyle? Hala soruyorlar yani. Diyorlar ki nasıl yani? Birinci etap projesini anlatırken anlattım. Yine 16.500 liraydı taksitleri, 40 ay vade. Dediğim gibi tefe tüfesi yok, sıfır faiz ve yarısında peşin verenler. Oh, bitirdiler. Birinci etap projesi bitti arkadaşlar. Bittikten sonra işte yakın çevredekiler, işte dinleyicilerden, ne bileyim sağdan soldan, işte biz de birinci etaptan işte projenizden yararlanmak istiyorduk. Aman ne zaman bitti falan. Genelde böyle oluyor. Bittikten sonra birileri böyle sıraya giriyor. O yüzden şu anda daha bitmedi arkadaşlar. Çok az kaldığını biliyorum ama ilgilenen arkadaşlar İstanbul Boğaziçi İnşaatı Instagram'dan, internet sayfalarından ya da yerini ziyaret ederek, KOSGEB binasının hemen yanındayız arkadaşlar. Düzce'ye ait bir firmayız. İstanbul Boğaziçi İnşaat olarak baktığınız zaman böyle kapıyı tıklayın, girin. Size niye geldin, ne oldu diye anlat. Daire lazım bacım. Sevgili Muammer Bey, oradan da ulaşabilirsiniz. Sevgili Çiğdem Hanım'a da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın ki bizim kampanyalarımız bitmez. Günaydın Sibel'cim. Yine seni yollarda dinliyorum.

bir şey söyleyeceğim. Abla 14 kişi seni dinliyoruz demiş. 15. kişi. Bak bugün de ben Türk Telekom'a tutuldum. Benim sabahları beni dinleyen Telekom'daki kardeşlerim vardı. Onlar atıyorlardı mesajları. Onlara selam olsun. Onlar dinliyorsa onları çok seviyorum zaten. İşlerini de çok iyi yapıyorlar bu arada. Ama isimlerini unuttum. Mesajlarını da göremiyorum şu an, yok. Olsa onlara hemen dönüş yapacağım buradan zaten. Ama Türk Telekom'un... Bak Türk Telekom, beni kızdırmayın. Şimdi işini iyi yapanlar da var ama Türk Telekom'un genel, artık o bizim arkadaşlarımızla alakalı değil. Şimdi kuzenim Arap çiftliğinde yeni taşınıyorlar oraya. Sonra oraya port yerleştirmişler falan filan. Tabi biraz süre var, o da hani yeni yapılaşma olduğu için, ama hemen arka tarafında villalara o port gelmiş, bağlanmış falan. O diğer tarafa da yeni olduğu için herhalde daha internet alanı olmadı oradan galiba. Neyse kuzenim gidiyor, diyor ki böyle böyle, eğer diyor hani buraya bir port bağlanmazsa şey yapacağım, hani kendi imkanlarımca başka bir şekilde, bu Türkcell'in falan şeyleri oluyor ya, hızlı internetlere, onlardan. Telekom'daki arkadaşlarımız da diyor ki yok diyor şey, bir ay içinde diyor hallederiz. Siz diyor hatta diyor taahhütünüzü yenileyin diyor diğer evden, taahhütü hani bırakacak, yeniletiyorlar taahhütü. Ondan sonra 1,5-2 ay geçiyor. Bir de kullanmadığı yani internete fatura ediyor. Ve sonra tekrar ulaşıyoruz. Port kapısının önüne kadar geliyor. Bir tane kablo çekmiyorlar. Arkadaşım orada birkaç kişi daha herhalde yararlansın istiyorlar ama port gelmiş. Ben birilerinin keyfini mi bekleyeceğim internet kullanmak için? Yani bir otobüste bir tane yolcu varsa o bir yere gitmiyor mu yani? Madem böyle bir şey var, madem böyle bir şeyin olabilitesi var, o zaman söyleyeceksin. Kandırmayacaksın insanları. Ya kardeşim buraya 5 kişi, 10 kişi, 3 kişi neyse işte buradan bu internet bu şekilde yani çekilir. Bunun da bir vaadi yok. Sözleşmeyi yeniletmeyeceksin. Siz hayırdır ya? Hayır ben anlamıyorum. İnsanlar niye böyle artık şey yerine konuluyorlar böyle yani keko gibi? Çocuk mu kandırıyorsunuz? Ablası var onun burada bak. En yanlış kişiye çattınız. Burada o porttan o kabloyu oraya geçirinceye kadar her gün sizi konuşacağım. Türk Telekom. Geçen yine onlarla ilgili bir haber yapmıştık Düzce Asay 81 sayfasında. Maşallah böyle habere dayalı bir şey olduğu zaman hemen dönüyorlar. Hemen bir Sibel Hanım olduk. Hemen gittiler, arızayı giderdiler falan filan. Şimdi yazıyorum, söylüyorum hatta. İnsanları lütfen yani böyle umut tacirciliği yaşatarak ilerlemeyin. Çünkü insanlar artık bilgisiz bilinçsiz değil. Yani sen bana taahhüdümü yeniletiyorsun. Diyorsun ki sen devam et bizimle diyorsun. Kuzenim de diyor ki olmadı diyor, Turkcell'in o işte ne zımbırtısıydı, adını da unuttum. Küçük o portlarda oluyor ya, onlardan alayım madem hani olmuyor. Yok yok diyor, bağlanacak. Kardeşim bak, söz ağızdan çıkıncaya kadar esiridir. Çıktıktan sonra siz sözünüzün esiri oluyorsunuz. Eğer bugün bir şey yapacağım diyorsanız yapacaksınız. 2 aydır niye boşu boşuna kullanmadığım internet faturasını ödüyorum. Bir de gelmişler bugün de bağlanabilirmiş. Öyle de bir açıklama yapmışlar. Aralık'ta da bağlanabilirmiş. Aralık'ta bağlanacaksa sen bana kullanmadığım ayların faturasını vereceksin. Taahhütümü iptal edeceksin. Çünkü sen bana dedin ki bağlanacak, devam edecek. Taahhütün devam ettir. Sen böyle dedin diye ben devam ettim. Neyse bugün bir gideceğim oraları bir karıştıracağım. Bakacağım yani orada bir haber yapacağım. Kim bilir kaç tane kişinin böyle sıkıntısı var Türk Telekom'da. Bundan sonra işi gücü bıraktım arkadaşlar. Çok böyle eskiden habercilikte böyle gerçekten İnsanların karşısına güzel haberler getirelim, farklı haberler olsun. Gerçekten böyle hani farkındalık sağlayacak haberler yapıyordum. Artık bıraktım. Nerede şikayet varsa, vatandaşın neresi ağrıyorsa, belediye işini nerede yapmamış, Türk Telekom nerede direkt çekmemiş, vatandaş ne konuşmak istiyorsa bu saatten sonra hem radyoda hem de sayfamda
halkın sesi olacağım. Zaten halkın sesiydik ama işte kazalar, işte bir şekilde yani olaylar falan bunlarla dolu. Bundan sonra mikrofon millette arkadaşlar. Bundan sonra öyle yan gelip yatmak yok. İnsanları aptal yerine koymak yok. Yeter artık ya. Vallahi yeter yani. Bundan sonra çata çat patapat.

6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.

hatırladınız mı bu şarkıyı? Yine Seçil'in. Bir de Uhte şarkısı vardı bunun eskilerden yine. Uhte, Uhte, Uhte. Ya ben eski şarkıları çok seviyorum. Şu anda seyir halinde kamp dönüşü beni dinleyen dinleyicilerim varmış. Vay be. Kamp da yaparmış benim dinleyicilerim. Dur bakıyorum bir saniye. Şu mikrofonu Allah kahretmesin. Ya niye ben bugün böyle rahat bir yayın yapamıyorum ya? Bak bir şey söyleyeyim mi? Çok önemli biliyor musun stüdyo? Şu yalıtımı da yaptıramadık. O kadar mutsuzum ki ya. En son birisi daha geldi yalıtım yapacaktı. Gofret çocuğum ya.

İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayın devam ederken, 1 artı 1'lerimiz devam ederken arkadaşlar, bizde fiyatlar hep böyle, biliyorsunuz ki kampanyalı fiyatlarımızla herkese böyle dudak uçuklatıyoruz. Valla bizim müşterilerimizden çok diğer inşaat firmaları daha daha çok dinliyorlar. Ne yapıyor bunlar ya? Allah Allah, nasıl bir kampanyadır kardeşim? Bak, biz İstanbul Boğaziçi İnşaat olarak başka inşaat firmalarına da satabiliriz yani bu fiyat. Ama bak, şey yok, bizden alıp da başka yere satmak yok. Ona göre bak, bak, hiç etik bir durum var. Bazen çok merak ediyorum böyle bir inşaat firması arayıp, ya gerçekten kampanyanıza bayıldım, bu evi ben alıyorum. Ya sizin canınız sağ olsun ya. Sizin adınıza da kampanya yaparız biz ya. Kurban olduğum. Şimdi kamp dönüşü bizleri dinleyenler var. Ama öyle olmaz bak arkadaşlar. Bana fotoğraf, video atın. Kamp dönüşü beni dinliyorsunuz. Bana nasıl video atmazsınız ya? Nasıl atmazsınız? Bu arada Miray'cığım, şu an sevgili Sümeyye, kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Onlar da beni dinliyorlar. Bugün havuz keyfisi yok galiba. Bir oyun havasına ihtiyacımız var demiş kamptan dönen dinleyiciler. Bir de Hemila dersen. Bir arkadaşımız var, o anlar diyor. Bak, bunlar bir de birbirlerine sataşıyorlar şimdi. Kakara kikiri devam ediyorlar muhtemelen. Nereye gittiniz kampa? Ya o kadar ihtiyacımız var ki bizim de ya.

daire satıyoruz kardeşim. Villa da satıyoruz. Daire ya da villa fark etmiyor. Hepsi bizde. İyi yayınlar diyor sevgili Murat. Annen nasıl oldu? Artık dinleyicilerimizle böyle şeyiz. Bu arada yine yeşillendi, fındık dağlarını dinleyelim, pozitif olalım demiş. 250 fındığı 250 açıkladı, isyan var, sesimiz ol. Yine yeşillendi, fındık dalları olabilir mi? Vallahi bilmiyorum. Bazen insanları da anlamıyorum ben. Gerçekten anlamıyorum. O kadar söyleniliyor bir şeyler. Varyansın ediliyor. Yani bazen halinizden çok memnunsunuz. Ses çıkartanlar hemen sessiz bir yere fazla ses çıkarttığınız zaman böyle yapıyorlar. Gel kardeşim, gel. Gel seni çocukluğuna getireceğim. Biz zaten fındığımızı başka yerden alıyoruz ya. Siz fındığı 250 liradan alsınlar. Biz de yurt dışından alırız. Çiftçi mi kaldı? Kaldı mı yani çiftçi? From the inside. Günaydın Sibel, merhaba, bayılıyorum demiş. Sen var ya çok mert bir kızsın yazmış dinleyici. İçinden gelmiş böyle. Çok teşekkür ediyorum. Ama yani her doğru her yerde söylenmiyor biliyorsunuz. Eskiden daha da böyle çok, yani içimden düşünemiyorum herhalde ben. Aklıma bir şey geldiği zaman onu söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum hemen direkt. Böyle olaya girmek istiyorum. Ama bazen kötü bir şey. Çünkü bizim de yanıldığımız zamanlar olabilir. Yani böyle öfkeleniyoruz, sinirleniyoruz ama belki de gereksiz bir öfke, gereksiz bir sinir olabilir. Belki de. Ama bazen de çok doğru olduğumuza inanıyoruz. Biraz o süzgeçten geçirmek gerekiyor. Biraz dinlemek gerekiyor gerçekten. Ama bazen insanlara çok üzülüyorum biliyor musunuz? Hayatınızda bir defa gelmiş olduğunuz bu dünyada birileri tarafından bastırılmak ne kadar korkunç bir şey. Yani Allah'ın bize vermiş olduğu bu özgürlük ve bu özgürlüğün, bu yaşamın, bu nefesin bedelini hiç kimse ödemeyecek, biz ödeyeceğiz. Bugün ne için susuyorsunuz? Bugün gördüğünüz haksızlıklar karşısında sırf benim menfaatim bozulmasın, aman şöyle olmasın, aman bunun ucu bize de dokunmasın. Bugün şikayet ettiğiniz şeylere bazen basın olarak birçok kişi bize işte sayfadan dönüyor. Diyor ki burada bir şikayetimiz var, işte burada şu var, burada bu var falan. Tamam diyorum, konuşun, mikrofonu uzatalım, anlatalım. Ben gözükemem diyor. Niye diyorum? Ya yok, sonra bana, beni bir yerde bulurlar, bir sıkıntı çıkartırlar. İşte çocuğum var memur, yok şudur budur. İşte zaten herkes böyle olduğu için bir şeyleri konuşmaktan ve konuşurken çekiniyoruz yani. Kimsenin o şey dokunmasın kimseye yani. Ama birileri konuşsun, birileri anlatsın. Merhaba, hoş geldin. Bu fındık dallarını gönderen kim? Allah aşkına, beni şu an fındıkta dinliyorlar. Yine yeşillendi fındık dalları demişler. İsim yok mu? Bir video isterim. Öyle olmaz. Vallahi öyle olmaz. Annesi de iyiymiş bu arada. Geçen bir dinleyicimiz yine bize hastaneden ulaştı. Bir fotoğraf karesi gönder. Hastane önünden de olsa gönder. Ben gelen bütün mesajlarda o fotoğrafı ya da videoyu görmediğim zaman şöyle hızlıca geçiyorum, okuyorum ama mutsuz oluyorum yani. Çünkü mesaj ve foto, yani mesaj gönderen dinleyicilerimizin o fotoğraf karelerini görmem lazım. Pekala, fındıkta beni dinliyorlarmış. Of, sıcaktır da şimdi. Sıcaktır ha diyor ya. Ama eğlenceli bir yönü de var o fındığın. Nasıl? Böyle ekipteki arkadaşlarınız iyiyse kakara kikiri yaparken acayip zaman geçer.
Bakacağım şimdi, bir video olsun. O fındık dalları. Bak, o şarkıyı çalacağım çünkü çok dinleyenler var. Şarkıyı çaldığımda da o fındık bahçelerinden video istiyorum. Bir selam istiyorum ona göre. Yoksa çok başka olur. Haberiniz olsun. Çalmam şarkınızı. Ben İstanbul Boğaziçi İnşaat'a teşekkür ediyorum. İyi ki çok dinleyenler var. Şarkıyı çaldığımda da o fındık bahçelerinden video istiyorum. Bir selam istiyorum ona göre. Yoksa çok başka olur. Haberiniz olsun. Çalmam şarkı.

Ay çok güzeldi şarkı. Yine yeşillendi fındık dalları. Ne kadar çok fındıkta beni dinleyenler var ya. Vallahi bak fotoğraflar gelmiş. Bu fındıkçılar nerede dur? Yerinizde yazsanıza bana. 250 TL. 250 bin lira mı verdiler fındığa? Ay şahım. Şimdi Konsept AVM sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. Öncelikle Konsept AVM'ye bir merhaba diyelim. Ekibine sevgiler, saygılar. Biliyorsunuz Bulvar Caddesi üzerinde açıldı. Ve ayın 17'sinde tam bir ay olacak. Güzel bir açılış yaptılar. Konsept AVM'den çok alışveriş yapıldı. Bana da hatta hediye geldi sevgili Şeyma'dan. Çok güzel bir makyaj masası. Daha böyle kıyamadım kullanmaya. Daha inşallah böyle bir aktifleştiremedik. Bugün insanların rahat rahat alışveriş yapabilecekleri bir yer. Çünkü 15 ay taksit yapıyorlar. Bisikletleri sattılar. Kaçırdınız arkadaşlar. 29.999 TL'ye 15 ay taksitle bisiklet sattılar. Hem de elden taksit, öyle yine senet sepeti bilmem neleri bilmem, bank şey kredi mredi bir şeyler yok. Normal elden taksitle bitirdiler satışlarını, ardından bir daha sattılar. Açılışa özel kampanyalar vardı. Açılışa özel kampanyalar şu an bitti. Farklı bir kampanyalar vardır yine eminim. Çünkü uğrayamadım. İnşallah bu hafta oraya da uğrayacağım. Yani açılış özel kampanyalardan. Gofretciğim iyi misin? Yakında yayına Gofret'le birlikte başlayacağız burada. Patili arkadaşlarına yayın yapabilmesi için patili şu an. Yani 5000 TL üzeri alışverişlerde yine fincan takımları, bornozlar falan veriyorlar. Bir bornoz, bir fincan takımı bize de geldi. Bornoz çok güzel bu arada. Çok kaliteli. Öyle yanında 5000 TL üzeri verilip hani böyle şey düşünür insan. Ya manada işte öylesine bir bornozdur falan diye. Vallahi bornozları 5000 TL'ye kadar falan alabilirsiniz zaten. Çok güzel. Yani 5000 TL'lik alışveriş yapınca ya fincan takımı ya da bornoz hediye ediyorlar arkadaşlar. O tercih size kalmış bir şey. Ama bornozu mutlaka alın bence. Süper. Ben bayıldım çünkü. Yani Konsept AVM'nin amacı Düzce'de gerçekten artık kredi kartlarını böyle çöpe atıp ihtiyaç eski deki gibi aynı. Hatırlıyor musunuz? Trendyol teyzeler vardı. Ben hatırlıyorum, çok küçüktüm. Böyle Aydınpınar Caddesi'nde oturuyorduk. Benim çocukluğum zaten hep böyle Aydınpınar Caddesi'nde geçti. Orada doğdum, büyüdüm. Hani diyor ya, Aydınpınar çocuğuyuz biz. Bazen böyle erkek Fatma gibi hallerimiz de oradan kalma. Çünkü büyük abilerimiz orada hep böyle caddede bir rojon kesme peşindedir. Aydınpınar Caddesi hala öyle bilinir. Biz de böyle ufak tefek bisikletin tepesinde dolaşırken falan. Sürekli yani onların yanındayız. Böyle bir erkek Fatmalık bulaştı bize de. Şuraya geleceğim arkadaşlar. Çok hani o mahalle bizim kuşaklarımız 80'ler 90'lar. Öyle güzel çocukluk yaşadık ki. Hani böyle düşünüyorum eskiden işte böyle bir sokakta arkadaşlarımızla ortada vurmaç oynanır, yakan toplar. Sonrasında ne bileyim akşam olduğu zaman annenin böyle balkondan bağırışı. İşte hadi eve gel bak çarpılacaksın falan. Baban eve gelecek falan. Çok güzeldi ya. Yani nereden nereye geldim? Konu nereye bağlandı? Şimdi bizim böyle bir bahçe vardı. İki ya da üç katlıydı evimiz. Biz alt katta oturuyorduk böyle. Bahçemiz vardı. Sonra düşünsene ya, Aydınpınar Caddesi'nde bahçeli bir evde oturuyorsun. Yani... Şu an bir lüks yani, Aydınpınar Caddesi'nde bahçeli bir evde oturmak hayal herhalde benim için. Sonra bir teyze geliyordu böyle. Ama böyle kilolu, böyle pompiş pompiş bir teyze. Arkadaşlar bir tane böyle yükleri vardı bak. Zaten kendisi çok kilolu. Arkada da böyle o ne varsa artık satacağı Trendyol. Eskiden işte diyorum ya, Trendyol yoktu, bu teyzeler vardı. Ve geliyordu. Döküyordu böyle ne var ne yok. Nasıl taşıdın sen onu ya? Ya şimdi bak akıl almıyor. O zaman zaten sen bir kilolusun, anladın mı? Onca yükü omuzlarında taşıyıp bağırıyordu. Poğaçacı geldi ana. Valla bak böyle bağırıyor. Poğaçacı geldi ana.
Şimdi çıkıyordu kadınlar falan, böyle annemler falan böyle bakıyordu. Ne getirdin kız falan. Poşetlerin içinde nevresimler falan. Bir açıyordu arkadaşlar böyle bahçede. Bütün kadınlar geliyordu. İşte ben haftaya vereceğim. Yok kocam şu kadar para verdi. Ay bunu kocamdan gizli alayım falan. Bir şey söyleyeyim mi? Yani o zamanları konsept AVM bence o zamanları geri getirdi. Şimdi de öyle mesela. Taksit ediyorsun. Elden taksit. Ne kadar güzel bir şey. Harika bir şey. Ve diyorum ya. Yani insanlar alnının hakkıyla çalışabilmek için, düşünsenize ya, böyle tez işler. Abi bahçede böyle şu an trend yollan bir paket beklerken bile, vallahi bilmiyorum ya. Doğru değil mi? Hatırlamadınız mı arkadaşlar? Hatırladınız. Konsept AVM ile birlikte devam ediyoruz. Bugün aradığınız ne varsa, tenceresinden, taklavasından arkadaşlar. Ya adamlar şunu bile düşünmüş. Bilekliğinden, kolyesinden, ne bileyim artık gözlüğünden, aksesuarından her şey var bak. İnanılmaz şeyler bu konuda, başarılılar. Ve mutlaka gitmenizi tavsiye ediyorum. Tamam, çalacağım fındık dallarını bu arada. Fındıkçılar bizimle. Video istiyorum sizden. Serkan Bey bugün yok. Serkan Bey artık Düzce'ye geldi. Birkaç gündür burada. Kendisiyle de görüşemedik. İnşallah yarın müsait olursa bir çay kahve içeyim. O kadar yoğunuz ki. Yayın sonrasında o kadar koşturuyorum ki arkadaşlar. İnanın sosyal hayatımda bile böyle yani zaman ayıracak. Arkadaşlarımla konuşacak. Böyle kahvemi çayımı içerken. Oh, bugün ne kadar güzel bir gün. Hani demek için çok az bir zaman oluyor. Çünkü sürekli işlerimiz oluyor. Sürekli koşturmalar oluyor. Bazen biz de çok sıkılıyoruz bu durumda. İnsanlara da vakit ayırdığınız zaman zamanınızın olması gerekiyor. Çünkü ben bana vakit ayırdıklarında bir 5-10 dakika ya da 20 dakika işte elinde telefon, ay şurada çok acil bir işim oldu gitmem lazım denildiği zaman, ben onu saygısızlık olarak gördüğüm için insanlara ayırdığım zamanı gerçekten boş bir anımda, en azından birkaç saatte olsa boş zamanım olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ablacığım merhaba. Bak seni çok seviyoruz. Çaldığın her şarkılar okey. Ama sen konuş ya. Şarkılardan daha önemlisin. Beni gaza getirip sonrasında.

0: Konsept AVM'nin katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
1: Türkiye'nin güvenilir alışveriş noktalarından Konsept AVM, 32. şubesiyle artık siz Düzcelilerin hizmetinde. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten küçük ev aletlerine, ev tekstilinden züccaciyeye kadar binlerce ürün seçeneği, cazip fiyatlar ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla Konsept AVM'de tek çatı altında sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin, ihtiyaçlarınızı avantajlı fırsatlarla karşılamanın tam zamanı. Açılışa özel kampanyalar ve birbirinden özel, kaçırılmayacak fırsatlar için siz de bu büyük heyecana ortak olun. Hemen Konsept AVM'ye gelin, bu fırsatları yakalayın. Konsept AVM, Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 38 bölü A, Merkez Düzce. Konsept AVM, kalite, güven, avantaj ve binlerce seçenek. Hepsi şimdi.

0: Konsept AVM'nin katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
1: Türkiye'nin güvenilir alışveriş noktalarından Konsept AVM, 32. şubesiyle artık siz Düzcelilerin hizmetinde. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten küçük ev aletlerine, ev tekstilinden züccaciyeye kadar binlerce ürün seçeneği, cazip fiyatlar ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla Konsept AVM'de tek çatı altında sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin, ihtiyaçlarınızı avantajlı fırsatlarla karşılamanın tam zamanı. Açılışa özel kampanyalar ve birbirinden özel, kaçırılmayacak fırsatlar için siz de bu büyük heyecana ortak olun. Hemen Konsept AVM'ye gelin, bu fırsatları yakalayın. Konsept AVM, Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 38/A, Merkez Düzce. Konsept AVM, kalite, güven, avantaj ve binlerce seçenek. Hepsi şimdi Düzce'de.

Sevgili Sezen Aksu radyolarınızdaydı. Konsept AVM katkılarıyla yayınımız devam ediyor. Yine mesajlar da var tabii, sizlerden gelen mesajları okuyoruz. Sevgili Gül demiş ki merhabalar, umarım her şey yolundadır. Ben bugün güne çok keyifli başladım ama günün sonu da umarım böyle biter demiş. Bazen böyle manifestler yapıyoruz yani, güne güzel başlasın, bugün hep güzel şeyler olsun. Gözümüzde hep güzel şeyleri resimlendiriyoruz, umut ediyoruz arkadaşlar. Ama sonrasında tabii ki biraz hayal kırıklığı yaşadığımız durumlar olunca da söylenmeye başlıyoruz. Hani böyle olmayacaktı, aslında her şey çok güzeldi falan. Aslında hiç böyle düşünmemek gerekiyor diye kendimizle çelişiyoruz. Bence hayat engebeli bir yol ve biz bu yolları geçmediğimiz sürece hayatın güzel yanlarını ya da kötü yanlarını hiçbir zaman için göremeyeceğiz. Hayatımızda başımıza gelen her şeye böyle bir eyvallah demesini bilmemiz gerekiyor. Çünkü yaşadığımız tecrübeler bazen acı, hakikaten kaldıramayacağımız yükler ve bunların sonrasında da neden böyle diye sorgulamaya başladığımız zaman diliminde aslında bu içinde bulunduğumuz durum bizim için hayatımızdaki en büyük tecrübenin bir başlangıcıdır. Çünkü tecrübeler insanı olgunlaştırır, gideceği yolda daha doğru kararlar vermesine neden olur. Tecrübe insanın gerçekten büyük bir hediyesidir ve bazen acı tecrübeler, bazen güzel tecrübeler de edinmiş olabiliyoruz. Ama bunlar bizim için cepte olan çok değerli bir altın bilezik. O yüzden kızmayacağız. Bazen de yaşadığınız olaylar içerisinde mesela şöyle bir düşünün, geçmişe dönüp baktığınızda birçok şey yaşıyorsunuz. Bugün sizi böyle önünüze bir servet dizseler, bu tecrübeye sahip ol deseler asla anlayamazsınız o olayı yaşamadan. O yüzden bir şeyleri yaşamak gerekiyor. Yaşadığınız her şeye de maalesef kabullenmeniz gerekiyor. Ama hiçbir zaman umutsuzluğa düşmememiz gerekiyor. Bir şeyleri devireceğiz, yapacağız, daha iyisi olsun diye mücadele edeceğiz. Sevgili Sevcan'ın bir mesajı vardı aslında, biraz önce onu gördüm. Bugün böyle çok keyifsiz, çok kısa bir zaman önce de erkek arkadaşıyla ayrılmış ve isyan modunda, biraz uzun bir mesajdı. Mesajın hepsini size okuyamadım ama bu konuşmaları da kendisine aslında bir nevi bir şeyleri düşünmesi için söyledim. Bir şeyleri düşünebilirsin. Birileri gidecek, hayatınızdan kötü insanlar gidecek, güzel insanlar gelecek. Siz onlara bir yol açmak zorundasınız. Çünkü diğer gelen insanlar sizi bulabilsin. Öyle karalar bağlayıp, vay efendim başıma bunlar geldi, daha da istemem falan. Sadece kendinize yazık ediyorsunuz. Çünkü bir zaman sonra ne oluyor biliyor musunuz? Böyle kendinizi mahvettiğiniz insandan tamamen o soğuklukla karşılaştığınızda birkaç sene sonra aynı kaldırımda denk geldiğiniz ya da böyle karşılıklı geçtiğinizde şunu diyebiliyorsunuz. Ulan bu kadar zaman sonra bunun için mi ağlamışım, üzülmüşüm? Sıfır duygu. Hiçbir şey yok. Tamamen sıfır duygu. Geçen zamana yazık oluyor. Bu yüzden kendimizi seviyoruz. Buna artık ne derseniz deyin. Egoistlik mi diyorsunuz, bencillik mi diyorsunuz? Önce biz arkadaşlar. Önce kendimiz. Kendimizi sevelim. Çünkü biz kendimizi sevmezsek bizi hiç kimse sevmez. Bunu unutmayalım. Kendimize değer verelim. Öz saygımızı. Bugün güzel olmak istiyorsak makyajımızı yapalım. Bugün salaş olmak istiyorsak böyle parmak arası terliklerimizle gidelim. Hiç kimse için kendimizi düzeltmeyelim. Önce aynaya baktığımızda kendimize mutlu olalım. Vay be, kamu spotu gibi oldu vallahi. Ne konuştu? Nedim Bey hoş geldiniz. Sibel'cim seyir halinde seni dinliyorum. Saha ekip elemanlarını unutmuyorsun değil mi demiş. Miray'dan bugün bahsettim aslında. Miray'a bir şarkı armağan ettim. Güzel de böyle sözler söyledim ama Miray beni duymadı herhalde. Sümeyye'cim sana da şarkı armağan etmiştim. Bugün fotoğraf karesinin hemen ardından hatta. Şu an çok güzel bir yerde beni dinliyorlar. Böyle motora binip oraya gelmek istiyorum. İnşallah sizin de orada olduğunuz bir zamanda Sümeyye'cim. Valla çok uzun ve keyifli bir zaman geçirmek isterim. Selamlar. Miray'cim öpüyorum bir tanem seni. Bu arada sevgili Aysel Hanımcığım diyeceğim, idolüm diyorum, böyle gerçekten kıyafetiyle ve giyimiyle, kuşamıyla, saç rengiyle, kendine bakmasıyla Aysel Hanımcığım Düzce'de böyle işte Aziziye Mahallesi olarak geçiyor değil mi orası? Aziziye Mahallesi miydi? Adresi biz böyle dümdüz gittiğimiz için. Çok güzel bir yerde bütün Düzce'nin, Düzce'deki hanımefendilere hitap eden kıyafetleriyle Aysel'in yeri diyoruz oraya. Bazıları biliyor, bazıları bilmiyor tabii ki. Aslında bazılarının bilmemesi de iyi bir yandan.
Çünkü bize kıyafet kalmıyor. Haftada bir gün İstanbul'a gidiyor. İstanbul'un gerçekten müthiş markaları ayağınıza getiriyor arkadaşlar. Çok tatlı, çok talaş, salaş, böyle minnak, çok güzel bir yeri var. Ve o yerin sihrini bozmak istemiyoruz. Ve bütün herkes soluğu Aysel Hanımcığım da alıyor. Dün de biz oradaydık. Arkadaşlar inanın, size çok net bir şey söylüyorum. O kadar mağaza geziyorum. Ürünlere bakıyorum. Yani diyorum ki bazen çok X markalarda da eskisi gibi değil o şey. Ürünler ellediğiniz zaman, o kumaşa dokunduğunuz, baktığınız zaman diyorsunuz ki buna bu kadar para vereceğim ama niye veriyorum ki bu parayı? Çok kötü. Ama sevgili Aysel Hanımcığım, o kadar güzel ürünler getiriyor. Var ya, dün o giydiğim elbiseyle bütün herkes dönüp dönüp bana baktı. Dedim ki bir kıyafet bu kadar önemli mi? Herkes dedi ki bugün ne kadar güzel olmuşsun. Aysel Hanımcığımın elbiselerinden. Adresi tarif etmesem daha iyi. Çünkü zaten bitiyor hemen. Herkes alıyor. Sabah 7'de geliyorlar biliyor musunuz dükkana? Böyle bildiğiniz sabah 7'de, perşembe günleri. 7'de orada kuyruk oluşuyor. Çünkü perşembe günü oradan ürünleri aldınız aldınız. Alamadınız daha da bulamıyorsunuz. Yani tabii ki buluyorsunuz, kalıyor ama en güzel ürünler böyle kapış kapış gidiyor. Haberiniz olsun. Bu güzel şarkıyı da kendisine armağan ediyorum. Bütün müşterilerine de gelsin efendim. Seviyoruz kendisini. Hadi bakalım, hareketli bir şarkı.

0: Ebru Gündeş'ten bir şarkı mı? Hangisi?
1: Ne sarayda ne halkta, bir salim ocağında sevda.
0: Bu arada Aysel ablacığımın yeri Uzun Mustafa'daymış.
1: Neden ölsem uğrunda.
0: Aziziye Mahallesi diye bayağı bir abartmışım. Biraz daha ileri gitmişim herhalde. Sevgiler, saygılar, bir kez daha öpüyorum kendisini, diyorum ya, enerjisi yüksek insanlara rastlamak gerçekten çok zor. Biraz önce de kendisiyle konuşuyorduk, diyorum ki altın bulmak gibi bir şey. Çünkü çevremizdeki insanların, hepimizin bir derdi, bir sıkıntısı var. Vallahi öyle bak, herkes bugün bol kahkahalar atan, bugün hiçbir derdi yokmuş. Böyle bir oturuşta hiç borcu yoktur oturuşuyla oturmuş adam diyor ya. Yani sadece para pul da değil, insanların hayatında manevi yönden çözemediği sorunları da var. Ruhsal sıkıntıları da var. Bugün dünyanın en zengin insanların yanına gittiğinizde gerçekten hayattan keyif almamış. Parayla hiçbir işi yok ama yalıda oturup hüngür hüngür ağlayan adamlar var. Biliyorum birçok kişi şu an param olsun da ben Ferrari'nin içinde hüngür hüngür ağlamaya razıyım diyenler. Ama hepimiz hayatımızı böyle bir yerlerde eksik yaşıyoruz, yarım yaşıyoruz. Çünkü hiçbir şey dört dörtlük olamaz arkadaşlar. Bugün her şeyi düşünsenize, her istediğimiz şey oluyor ama böyle. Ne istersek oluyor böyle. Aladdin'in sihirli lambası böyle, dile benden ne dilersen demiş gibi karşımızda olsa da diyoruz ya, insanoğlunun yapısı olarak hep dahalarını isteriz biz. Bugün bir araba alın. Hayalinizdeki bir araba olsun, böyle çırpının o arabayı alabilmek için böyle elinizden gelen her şeyi yapın, kredi çekin, borç alın, bilmem ne falan, arabaya binin, biraz zaman geçsin, o arabayı beğenmeyeceksiniz ve sonra diyeceksiniz ki bunun bir üst modeli çıkmış, bunu alabilir miyiz acaba? Hep böyle ya, bir arabam oldu, bir evim daha olsun falan, hayatımıza her şeyin dahasını isteyeceğiz. Bu tokluk hissi de işte, bugün diyoruz ya, en zengin insanlarda bir bakıyorsunuz hayatı çok salaş yaşıyor. Çok gösteriş yapmaz mesela aşırı zengin insanlar. Çünkü çok da öyle bir egoları, şeyleri yoktur yani bizim gibi. Biz taksitte telefon alıp faturayı ödeyemez, kontrol koyamayız ama en son model cep telefonu cebimizde olur. Çok zengin insanlara bakın, çok mütevazi telefon kullanırlar falan. Umrunda da olmaz adamların. Hayat böyle bir şey arkadaşlar. Ama şeye de çok kızıyorum. Mesela birbirimize verdiğimiz o enerji çok önemli. Oraya gelecektim aslında. Hani bir yerde oturuyorsun, sürekli hayatıyla ilgili donelerden, yani bir şey yerken bile yani falan. Ne oldu? Bilmiyorum. Cem Yılmaz'ın dediği gibi, Pınar ne oldu? Yine ne oldu? Çünkü insanlar etkileniyor. Hayatınızda size fikir verecek. Sizin hayatınıza yön verecek, sizin eksilerinizi de söyleyecek, artılarınızla övünecek. Bugün arkadaşlarınızın yapmış olduğu çalışmalarda onları övebiliyorsanız, anlatabiliyorsanız gerçekten çok önemli ve değerli bir arkadaşsınız. Onları eksiye çekmeyeceksiniz. Bazı insanlar var, öyle yapıyorlar. Kıskançlık var yahu. hala var yani. Bugün bir şey yapın, yaptığınız en başarılı olayların altında bir imza, ne bileyim, sosyal medyadan bir kalp, bir yorum yoktur. Ama eksi olan bir şeydi, hemen oradalardı. Sorgularlar, niye böyle oldu diye. Ama güzel bir zamanda yoksun. Neyse, tartışılması gereken bir konu, uzun bir konu arkadaşlar bu. Bunu bir ara tartışalım biz. Biz herkes kendi gönlünden sorumludur. Diyorum ya, hep söylüyorum bunu. Bugün böyle akşam olduğunda yatağa yattığınızda o gönlünüzdeki müfettişle böyle el sıkışabiliyorsanız, yat uyu be rahat rahat. İnsansın sen bak. Bugün bir köpeğe bir kap mama verebiliyorsanız, ya bu hayvanlar da susamıştır, dilleri dışarı çıkmış, ben nasıl geçeceğim bunların yanından görmeden deyip hemen oradan bir su kabı alıp böyle hayvan böyle onu böyle bu sıcak rahat. İnsansın sen bak. Bugün bir köpeğe bir kap mama verebiliyorsanız, ya bu hayvanlar da susamıştır, dilleri dışarı çıkmış, ben nasıl geçeceğim bunların yanından görmeden deyip hemen oradan

kediyi tekmeleyen bir köpeğe bana ne kardeşim, alsınlar bunu buradan. Bazen görüyorum yavru kediler. Eyvah diyorum, ben yandım. Çünkü onları görmezden gelemiyorum. Ve birçok kişi de böyle hayvan severler. Ama bazıları da işkence, biliyorsunuz en son Bolu'da yaşanan olayı da. Hatta görüntü de bana geldi. Haber sayfamda paylaşamadım. Çünkü o haberin altına yaptığım, yani yazdığım haber muhtemelen benim sayfamın kapanmasına neden olurdu. Normal bir cümle kuramayacaktım. En iyisi bu haberi yapmayayım dedim. Bana da yazık olacak. Bugünlük benden bu kadar. Yarın hafta sonu olduğu için yokum ama pazartesi günü Allah nasip kısmet ederse saatler onu gösterdiğinde burada olacağım. Lütfen kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine, kırmasına, sinirlendirmesine izin vermeyin. Önce siz. Öpüyorum sizi. Hoşçakalınız canım.

0: Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258 Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: Reklamlar.
1: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: pazar.
1: Radyo Ünk reklamlar. Reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar. Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258 Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0388
2: Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
3: İnan Perde ile evinizin şıkkı kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet. Reklam.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081 0380-606-0081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380-523-9444 523-9444 Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95

0: Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

duygularımı yazdım. Şiir olsun diye değil, yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

0: Radyo Öğüt.
1: Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem. Gelmeyin üstüme, gelmeyin, teselli istemem.

yolun açık olsun.

0: Ayrılın, reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Ayrılmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek sen varsın.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini. Ağlıyor musun?

yaprak döken gençliğinin satır aralarında, altı kırmızı ile çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlama? Sen hangi mevsimin

0: Siz hanımefendi, Sayın Süleyman Aydan'ı hiçbir baskı ve etki altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
2: Bir evetle bitti bu büyük sevda.

Yıllardır beklerken ben bu geceyi, bir anda yıktın sen aşkı sevgiyi. Bensiz nasıl giydin, bensiz nasıl giydin bu gelinliği? Hayal mi?

Ben senin ne yarın ne de canım. Ben senin ne sevdiğin ne baharım. Ben senin bel yumruğunda değilim ama sen benim nefesimsin.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

dünyayı garipler yakar. Yakarsa dünyayı garipler yakar.

Yaşayan anlar yakarsa dünyayı, garipler yakar. Yakarsa dünyayı, garipler yakar. İsyan ede ede oh.

başka kim yakar? Yakarsa dünyayı garipler yakar. Tanrım bu dünyayı başka kim yakar? Yakarsa dünyayı garipler.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store Zebra Fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar biliyorsun. Unutmak

değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun. Unutmak mümkün mü sanıyorsun? Farz et ki sen

Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün.

0: canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetine ne çok sevindim. Kime gidersen git, beni unut artık.
1: Radyo Öğüt.